Özge Sinema. Özge Sinema'ya keçi daldık. Sony ve Marvel Comics filmi Hörümçek Adam Yeni Gün Şimali Amerika tarihinde en çok gelir getiren filmler arasında ikinci yere yükselip. Filmin ümumi geliri 858,4 milyon dolardır ki bu da kısasçılar son oyunu ütme için kifayettir. Ulduz Müharibeler 7. bölümü olan Güç Oyanır yegane lider olarak kalır. Dünya miqyasında Yeni Gün artık oyanışı ötüp ve 2 milyard 220 milyon dolar gelir elde edip. Mütexessisler Peter Parker'ın ilk üçlükte James Cameron'ın Titanic ve Çin'in Nece Ejderha Kralını Fethedir çizgi filmlerini qabağlayacağını prognozlaştırırlar. Qisasçılar son oyun ümumilikde ikinci yerdedir ve Avatar siyahıya başçılık edir. Ridley Scott yeniden öz yad kainatını inkişaf ettirecek. Rejissörün franşiza için kifayet kadar iş gördüğüne dair son açıklamalarına bakmayarak o 2017 yılda çekilen Alien Covenant Yad Ehd filminin bir başa devamı üzerinde işi destekleyip. Yeni filmde yeniden Michael Fassbender'in canlandırabileceği Android David hakkında danışılacak. Filmde yadın bitmesinden sonra David'in geleceği planları araştırılacak. Scott'un sözlerine göre hikaye Android'in öz dünyasını yaratmak cəhdlərinə yönələcək. Beləliklə, rejissor franşizanın ən qaranlıq mövzularından birini yaradıcılarına itayət etməyi dayandıran süni intellekt hikayesini davam etdirmək niyyətindədir. Alien Romulus, Yad Romul rejissoru Fede Alvarez əvvələr David'i öz hikayesine daxil etməyi planlaşdırırdı, lakin insiderlərin fikrincə bu fikir Scott tarafından beğenilmeyip. Personajın taleyle bağlı mübahiselerin Alvarez'in layiheden ayrılmasının sebeplerinden biri olduğu düşünülür. Amerikalı müğənni və aktrisa Dolly Parton 81 yaşında vəfat edib. Mediada yayılan məlumatlara görə ölümün səbəbi xərçəng xəstəliyi olub. Avqustun ortalarında Parton həkiminin məsləhəti ilə planlaşdırdığı turnesini ləğv edib. Parton country musiqisinin kraliçası adlandırılıb. O, I Will Always Love You 9-dan 5-ə

sen yanımdaydın. Bilmirdim kime, ana sana nece ihtiyacım var.

Sensiz sevinmek de nece çetindir. Bölünür sevincin, artır ağrılar. Dert serin içinde gezerim indir. Tek sana demeye ihtiyacım var. Ne olsun yanımda olanın çoktur. Kumlar, komşular, dostlar, tanışlar. Ama senin kimi yananım yoktur. Bana sene ne çeker.

bilirsem sesini duymadan yaşamamam. Ben sana borçluyken sen neler ettin? Bana borçlu kimi yaşadın neler?

gelbi niye yaşadım? Ben küçük giderim, pişman olursam. Sevgisiz bir gelbi niye yaşadım?

Yandır yanacağım ne kadar desem. Görürüm sen bundan hoşhal olursan. Erden ova çıkan ofçular kimi kalbimi tuşlayıp nişan alırsan.